sok sok denizi görmemiz. Söyle kaftana mı çıksam, söyle bir ömür çile çeksem, ne ara

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günlerinde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor.

0: Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0500 7 836 48 31.

0: incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Eciler'den tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap,

0: meydanda buluşalım.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
12: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
13: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9
13: Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
16: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz dedi. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde Gülistan 9 soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi Kırmızı Bülten'le aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar derinleşiyor. Kurgusal bir sistem işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. İkinci duruşmada mahkeme tanıkları dinlemeye devam etti. Savcılık ara mütalaasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğunun devamını talep etti. Duruşma bugün görülmeye devam edecek. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Bottan denize düşen 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de metruk bir binada yangın çıktı. Yangın yanındaki binaya da sıçradı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ankara Valiliği bugün 13-17 saatleri arasında planlı test uçuşları yapılacağını duyurdu. Uçuşlar sırasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi. Vatandaşların tedirginlik yaşamaması istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis'le bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: ...99.9...
3: Radyo Gün.
2: Şimdi reklamlar.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
6: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
7: Unutulmaz, unutulmaz.
8: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
9: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
10: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
7: Unutulmaz.
12: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
13: Turkcell gecende 5G.
14: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
15: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
16: Reklamları dinlediniz.
17: 99.9 Afyon Gün FM.
16: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
18: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
19: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize keyifli ve güzel bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Yerel basının sayfalarında gezineceğiz ve ilk durağımız Afyon Şehir Gazetesi. AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, DEM Parti'nin önergesi üzerine yaptığı konuşmada ceza infaz kurumlarında sağlık ihlalleri yaşandığı iddialarını reddetti. Cezaevlerinde her türlü sağlık hizmetlerinin yerine getirildiğini kaydeden Yurdunu Seven, tüm tedavilerin tıbbi gereklilik ve mevzuata uygun bir şekilde yapıldığını vurguladı. Afyonşehir'in bugünkü manşet haberini sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyenlerimiz. Ve gazete 3'teyiz. İlçe ziyaretlerine devam eden Afyon Valisi Doktor Naci Aktaş, Emirdağ'a gitti. Esnafları ziyaret eden Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Afyon Türkeli gazetesindeyiz. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ilimizde siyasi tansiyonu yükseltti. Söz konusu iddiaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Teşkilatı harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş belediye binası önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Karadeniz'in belediye önünde yaptığı açıklamanın detayları bugün Afyon Türkeli'nin sayfalarında. Ve Kocatepe gazetesindeyiz.

İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme söylentisi hakkındaki bir soruyu cevapladı. Mısırlıoğlu'ndan Köksal için transfer yorumu başlığıyla Kocatepe bu gelişmeyi bugün sayfalarından okuyucuya sunuyor sevgili dinleyenlerimiz. Mısırlıoğlu, insanlar seçilirken ona hangi sıfatla hangi parti çatısı altında seçilmişse süresi boyunca orada devam etmesi, zamanını ve süresini doldurması gerekir diye düşünüyorum. Kendilerinin parti içi meseleleri var tahmin ediyorum. Onun üstüne bir yorum yapmak da istemiyorum. Ama yanlış bir şey, inşallah Afyon'da Aydın'daki gibi bir olay yaşamayız dedi. Ve ana haber gazetesi bu sabah son durağımız. Birinci uluslararası Afyon gastronomi çalıştayı ve aşçılık kampı başladı. Vali yardımcısı Yalçın Sezgin, Afyon'un gastronomi alanındaki başarısının tescillenmiş olması çok kıymetli. Bu mutfağın değerini dünya ölçeğinde arttırmaya kararlıyız diye konuştu. Sevgili dinleyenlerimiz, gündeme ilişkin haberleri önce gazetelerin sayfalarından sunduk. Ve şimdi radyomuzun haber sitesi günefem.net'e uğrayalım. TV 100 canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede yarım saat görüştüğünü belirten Başkan Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanı bana parti olarak arkamda olduklarını söyledi, eleştirilere kulak asmamamı da söyledi" dedi. Ve dün akşam kulislerde hep bu konu konuşuldu. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilerle netleşmiş oldu. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda yeniden müzik diyelim, ardından hava durumu bölümüyle sizlerleyiz.

Programımızda şimdi hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava parçalı bulutlu. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık ise 8 derece sevgili dinleyenlerimiz.

28 Mayıs'a ulaştık. Bugün yılın 128. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 237. 8 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1867 Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilaver Paşa Nizamnamesi ilan edildi. 1947 Ulvi Cemal Erkin Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. 1952 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu. 1961 Uluslararası Af Örgütü kuruldu. 1972 Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü 33 yıl 4 ay 11 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. 1980 çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi. 1993 Gökova Termik Santrali'ne karşı yaklaşık 3000 kişi eylem yaptı. Ve 2010 Buca Spor tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. Tarihte bugün bölümüne uğradık ve 8 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Bugün ressam ve müzeci Elif Naci, tiyatro, sinema sanatçısı ve yönetmen Zeki Alasya'nın aramızdan ayrılışlarının yıl dönümleri. Her iki ismi de rahmet ve saygıyla anıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Sıradaki şarkımıza geçelim istiyorum.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi programımızda günün atasözüne uğrayalım istiyorum. Yapılacak herhangi bir işin her yönü çok iyi düşünülmeli. Atalarımız bu durumu bin ölçüp bir biçmeli atasözüyle özetliyor.

Programı sürüyor ve sevgili dinleyenlerimiz, şimdi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetleri ayran aşı çorbası, kıymalı ıspanak graten, fırınlanmış patates salatası ve tatlı olarak da kakaolu sadrazam lokumu.

Ve yine geçmişten güzel bir şarkıyla güne merhabayı sürdürdük sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda hep özlediğiniz isimler, özlediğiniz şarkılar yer alıyor. Günün tavsiyesindeyiz şimdi. Eşini, dostunu, akrabanı zor günde seç. Çünkü iyi günde kimse safını belli etmez.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında iz bırakan kitap cümleleri bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli güzel kitabına uğrayacağız. Yazar şöyle diyor: güzel bir gün ve ben yaşıyorum.

ne ses ne bir nefes. Bazen coşar koşuşur şu deli gönlüm, bazen yanar tutuşur ah şu deli gönlüm. Bazı gün çok neşeli.

Programımız sürüyor. Şimdi günün sözcüğüne vuruyoruz. Bugünkü sözcüğümüz şahika. Türk Dil Kurumu sözlüğündeki ilk karşılığı doruk. İkinci karşılığı ise en üst derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programı sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Selda Bağcan bizlerle birlikte olacak ve güzel bir Azeri ezgi dinliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Buydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gül FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel şarkıyla programımızın sonuna geldik. Güzel bir gün sizlerle olsun. Hoşçakalın.

0: ziyaret ediniz. www.gulefem.net.
1: Şimdi reklamlar.
2: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
3: ...8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
6: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
7: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
9: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız operatör doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Buydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0500 7 836 48 31.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
9: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigortam.

0: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272-214-5377.
5: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: marketten. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Reklamları dinlediniz. 99.9 Afyon Gün Efem.
11: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Şehrin en iyi frekansı 99.9.
14: Radyo Gün.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele.

0: Şimdi reklamlar.
1: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve İrem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da.

0: lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'desiniz ve canlı yayında değerli bir konuğumuz var. Yakın zamanda işletmeye açılacak olan Sinna'da Resort Termalent Afyon Turizm Koordinatörü Sayın Fikret Dinler bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar efendim.
0: Sizinle birlikte bugün otelinizi tanıyacağız ve turizme dair tecrübelerinizden yararlanacağız. Çünkü siz uzun yıllardır turizm alanında başarılı işlere imza atmış bir yöneticisiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Katıldığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Başlarken isterseniz otelin yatırımcısıyla ilgili bilgilendirmede bulunalım. Sonra yavaş yavaş otele doğru ilerleyelim.
1: Otelimiz Afyon Özel Sağlık Hizmetleri AŞ adı altında hizmet veriyor. Şirketler topluluğu anlamında Konya'da, Afyon'da ve Kütahya'da olmak üzere 3 tane özel hastanemiz var. Park Hayat Hastaneleri var bünyede.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Afyon'da TED Koleji'nin işletmecisi. Aynı zamanda Afyon'da Big Chef's kafe restoranının işletmecisi. Burası da Sinada Resort'te ilk turizm yatırımımız olarak bünyeye katıldı.
0: Hı hı, hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: İnşallah.
0: Ne zaman açılıyor Sayın Dinler?
1: 15 Mayıs'ta ilk misafirimizi kabul ediyor olacağız.
0: Hı hı.
1: Akabinde bayramda ciddi bir organizasyonumuz var. Bayram doluluğu gayet iyi gidiyor. Dolmak üzereyiz. İki tane de konser programımız var. Bayramın birinci günü Özcan Deniz sahne alacak. Bayramın üçüncü günü Sıla sahne alacak.
0: İkisi de çok sevilen sanatçılar.
1: Evet, evet. Bu arada da tabii konserlerin dışında farklı aktivitelerle bayram operasyonunu zengin bir şekilde kurgulamış vaziyetteyiz.
0: Biraz otele dair bilgiler rica edelim sizden. Özellikle fiziksel yapıya ilişkin neler söylersiniz?
1: Otelimiz 276 bin metrekare arazi içerisinde kurgulandı. 1000 yatak kapasiteli konaklama anlamında. Farklı çeşitli oda tiplerimiz var. 3 grupta gruplandırdık odalarımızı. Comfort, Signature ve Prestige anlamında farklı metrekarelerde. Ancak en küçük odamız 40 metrekare. Konforlu bir yaşam alanı oluşturduk. Bunun dışında spa alanları var.
0: Evet.
1: En belirgin özelliklerimizden bir tanesi de orası. Türkiye'de çok örneği, çok demeyeyim, Türkiye'de örneği olmayan bir spa alanı kurgumuz var. Hem kadınlar ayrı, erkekler ayrı şekilde iki alanda kurgulanmış, hem de ortak kullanım alanında Termalent dediğimiz içeride 200'e yakın palmiye ağacıyla donatılmış cam tavanlı, açılır kapanır tavana olan bir alanımız daha var. Dediğim gibi en belirgin özelliklerimizden bir tanesi de burası. Bunun yanında
0: burası görsel bir herhalde şölen sunacak. Evet,
1: evet,
0: misafirlere.
1: Evet. Türkiye'de herhangi bir örneği yok bu kurgunun henüz. Bunun yanında tabii alakart restoranlarımız var. Ana restoranımızın yanında. Aktivite alanlarımız var bol miktarda. Özellikle çocuklu misafirlerimizi konforlu bir tatil deneyimi sunabilmemiz açısından oluşturulmuş kurgularımız var.
0: Dolayısıyla aslında termal otel denince sadece belli bir yaş grubuna hitap ediyor algısında yıkmış olacaksınız diyebiliriz galiba.
1: Şöyle, hem yaş grubu hem de tatil tercihleri anlamında çok farklı tercihler sunabilecek durumdayız. Asıl amacımız da oydu. Maalesef Afyon'la ilgili bir algı oluşmuştu. Çok uzun yıllarda oluşan bir algıydı.
0: Evet.
1: Sadece termalle, hani daha eski tabirle kaplıca hizmeti veren bir destinasyon anlamında anılıyordu Afyon. Biz onu daha çok çok yönlü tatil deneyimini sunabileceğimiz bir hale getirmek istedik. Evet, bu işletmede termal su avantajını yaşayabileceksiniz.
0: Evet.
1: Ama bunun yanında iyi yaşam, wellness özelliklerinin tamamından faydalanabileceksiniz. Kaliteli bir şekilde. Bunun yanında yeme içme ile ilgili gastronomi anlamında hem şehrin kendi özelliği olan hem de istihdam ettiğimiz ekibin deneyimlerinden kaynaklı çok farklı deneyimler yaşayabileceksiniz.
0: Evet. Afyon'da biliyorsunuz gastronomi alanında güzel
1: evet,
0: bir durumda.
1: Evet.
0: Ülkemizin sayılı şehirlerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Yerel lezzetlerin yanı sıra birçok farklı lezzete de misafirler hakim olabilecek galiba.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Destinasyon pazarlamasından biraz söz edelim Afyonkarahisar özelinde.
1: Evet, şöyle bundan bahsederken ekibin yapısından bahsetmek istedim.
0: Tabii ki.
1: bağlantılı bir konu çünkü. Hı hı. Hayal ettiğimiz kurguyu gerçekleştirebilmek için ihtiyacımız olan özellikle yönetici ekibini kendi alanlarında uzmanlaşmış. Hem ulusalda hem uluslararası alanlarda bu segment işletmelerde yöneticilik yapmış arkadaşlardan oluşturduk. Bunu yaparken hem şehri tanıtmak hem de ürünü pazarlamakla ilgili önceliklerimiz vardı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz şu anda marketing çalışmasını yaparken, pazarlama çalışmalarını yaparken, yürütürken ürünün markasıyla ilgili, adıyla ilgili konunun yanında, hı hı, Afyon'un adıyla ilgili bilinirlik özelliğini artırmakla ilgili ciddi bir efor sarf ediyoruz. Hem ulusalda hem de uluslararası platformlarda Afyon'u tanıtmakla ilgili ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çünkü ürün, evet, kendi kendini çok gösterebilecek bir yapıya sahip.
0: Evet.
1: Ancak eninde sonunda ürünün bulunduğu şehirle ilgili de bir algı yaratmamız, tabii, gerekiyor.
0: Bir bilinirlik olması şart.
1: Kesinlikle öyle. O yönde hem dijital marketing anlamında hem de birebir de B2B, B2C dediğimiz alanlarda çok kapsamlı bir çalışmamız var. Planımız var ve uygulamaya da koyduk zaten.
0: Hı hı.
1: Hem yurt dışındaki fuarlarla, turizm fuarlarıyla ilgili, hem tur operatörleriyle ilgili, acentalarla ilgili girişimlerimiz başladı. Hayata geçtikten sonra da, işletmemiz açıldıktan sonra da bu zaten şehir tarafından da hissedilecek, evet, görülecek.
0: Çalışanların da sayısını kaba taslak söyleyelim. Çünkü ilimiz açısından da ciddi bir istihdam da sağlıyorsunuz.
1: 400'ün üzerinde bir ekibimiz olacak.
0: Evet.
1: Birçoğu tamamlandı.
0: Hı hı.
1: Ama devam ediyoruz hala istihdam için, evet, iş alımları. Rakam anlamında gerekirse, evet, 400'ün üzerinde bir istihdam.
0: Evet, aileleriyle olacak hesap ettiğimizde 1000'in üzerinde bir sayı.
1: Ciddi bir katma değer.
0: Bu yüzden her yeni yatırım aslında ilimizin istihdamı açısından da vatandaşlarımızın son derece önemli.
1: Onu sadece çalışan olarak düşünmemek lazım aslında.
0: Hı hı.
1: Bu işletmede 400 kişi çalışacaksa yaklaşık her gün 600-700 kişi konaklıyor vaziyette olacak.
0: Evet.
1: Bu konaklayanların tatil deneyimlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alınmasından tutun da, yani domates satan vatandaş da bu işletmeden, tabii, faydalanacak. Araba lastiği tamir eden vatandaş da bu işletmeden.
0: Neticede ihtiyaçlar bu ilden temin ediliyor.
1: Şehre müthiş bir katkı sağlayacak. Ayrıca misafir profili anlamında, şimdi Afyon'da zaten yeteri kadar bir yatak kapasitesi var.
0: Evet.
1: Ama doluluk anlamında istenilen yerde değil. Ve gelen misafir profilini incelediğiniz zaman bizim ürünümüze gelecek olan misafir profilini de ekleyerek, hı hı, şehrin görüntüsünü, genel görüntüsünü de değiştirebilmek gibi bir imkanımız olacak.
0: Çok doğru.
1: Daha bilinir bir şehir birebir tanıtımda o misafir profilinin tanıtımı daha etkili olacak bu şehirde.
0: Genelde günübirlik veya en fazla 2 gün kalıp insanlar gidiyorlar, evet, termalden, evet, ama siz uygulayacağınız bu konseptle, evet, buna da bir aslında farklılık getirmiş olacaksınız.
1: Her şey dahil konseptini uygulamak istememizin başlıca sebeplerinden biri oydu aslında. Hı hı. Çünkü özellikle termal tesislerde veya termal özelliğiyle sınırlandırılmış tesislerde çok kaliteli tesislerimiz var aslında şehirde. Ancak termal özelliğiyle sınırlandırdığınız zaman çocuklu bir ailenin 2 günden fazla kalması çok konforlu bir alan ortaya çıkartmıyor, evet, onların açısından. Dolayısıyla biz hem her şey dahili dahil edelim sistemimize, hem de diğer çocuk aktiviteleriyle, havuzlarla, genel alanlarımızdaki aktivitelerle ailelerin daha konforlu o tatil deneyimini yaşayabilmeleri için bir alan yaratalım istedik. Dolayısıyla o konaklama süresi uzadıkça, uzatmaya çalışıyoruz şu anda da,
0: evet,
1: zaten. Gelen talepler de o yönde bu arada.
0: Ne güzel.
1: Bu sistem çalışmaya başladı. Konaklama süresi uzadıkça da bunun hem bize hem de şehre faydası olacaktır.
0: Mutlaka. Afyonkarahisar'ın aslında turizmine de çok büyük bir,
1: kesinlikle,
0: katkı sağlanmış,
1: kesinlikle,
0: olacak. Çünkü aslında Afyonkarahisar saklı bir hazine gibi.
1: Kesinlikle.
0: Görülmeye değer çok güzel yerleri var.
1: Kesinlikle.
0: Siz birçok farklı bölgede turizmle uğraşmış bir işletmecisiniz. Mutlaka kendi şehrimiz diye söylemiyoruz ama görülmeye değer yerleri
1: ben
0: herhalde.
1: Ben de Afyonluyum bu arada.
0: Evet.
1: Çok mutluyum şu anda geldiği noktadan. Daha da ileride olması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Kesinlikle, özellikle turizm, ben kendi sektörümle ilgili söyleyeyim, kesinlikle olması gereken yerde değil.
0: Evet.
1: Ama bu işletme bu konuyu biraz daha
0: değiştirecek yere geliştirecek
1: bir yapıya sahip. Evet.
0: Sağlık turizmi ve termal birlikte anılıyor. Sizin de hastanelerde olduğu için şirket evet. bünyesinde. Evet. Bu açıdan da değerlendirmenizi rica edelim.
1: Sağlık turizmiyle ilgili tabii ki o alanda olacağız, bulunacağız. Ancak şöyle bir algı oluşmasını istemem. Hı hı. Dediğiniz gibi şirketler grubunun içerisinde hastaneler de olduğu için
0: evet.
1: Tedavi merkezi gibi bir algı da akla gelebiliyor. Öyle bir durum değil. Biz resort konaklaması hı-hı. hizmeti veren bir otel olacağız.
0: Evet.
1: Ancak sağlık turizmiyle ilgili konaklama taleplerini tabii ki karşılıyor vaziyette olacağız. Projenin ilerleyen aşamalarında bunu biraz daha net uygular hale hı-hı. geleceğiz. Hı-hı. Projelerimiz var onunla ilgili.
0: Evet.
1: Ama şu anda tedavi merkezi değil, bir evet. otel.
0: Konaklama odaklı diyelim. Çok geniş alanlar olduğunu biliyoruz. Özellikle spa'dan biraz söz edelim. Çünkü günün stresiyle insanlar tatile gittiklerinde farklı dinlenme biçimlerini istiyorlar. Ne söylersiniz buna ilişkin?
1: Şöyle yani operasyonel özellik anlamında en çeşitli olduğumuz alanlardan bir tanesi orası. Hı hı. Fiziksel yapı olarak da buna çok uygun bir şekilde planlanmış
0: evet.
1: ve inşa edilmiş vaziyette. Sadece az önce bahsettiğim ortak kullanım alanı olarak, termalent olarak hı hı. Bahsettiğimiz o tropikal ortam 20 bin metrekareye yakın bir alana kurgulandı.
0: Evet.
1: Çeşitli özelliklerde havuzlar ihtiva eden, saunalar ihtiva eden bir alan orası. Yani misafirin sadece sıcak suya girip birkaç saat oyalanıp sıkılacağı bir ortam değil. Gün boyunca değerlendirebileceği bir ortam. Ayrıca buranın Afyon'a da şöyle bir etkisi olacak aslında. Biz oraya günübirlik misafirler de kabul edeceğiz.
0: İlimizden insanlar da böylece faydalı.
1: Yakın çevremde. Hem oraya hem de az önce bahsettiğim çok nitelikli alakart restoranlarımız
0: evet.
1: var. Kümülatif bir hizmet yelpazesi olacak aslında.
0: Evet.
1: Oralarda da hizmet
0: aslında
1: vereceğiz.
0: Aslında bizi dinleyen Afyon'daki vatandaşlarımız da merak ediyorlarsa sevdikleriyle birlikte güzel bir gün
1: tabii
0: geçirmek
1: ki.
0: İçin Sinada Resort Termalent'i tercih edebilirler diyelim.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Düğün ve özel günler için de mutlaka salonlarınız mevcuttur. Bundan da bahsedelim.
1: Kongre merkezinden bahsedeyim. Kongre merkezimiz de Türkiye'de çok örneği olan bir yapı değil.
0: Evet.
1: Hem metrekare anlamında hem yükseklik anlamında çok aranan özelliklere hı hı. sahip bir salon.
0: Biz hep böyle bir görsellik açısından evet. örneğin kolonların olmadığı
1: evet.
0: açık
1: evet.
0: bir şekilde herkesin önü görebildiği.
1: 2000 metrekarenin üzerinde tek salon.
0: Hı hı.
1: En büyük salonumuz mesela. 2000 metrekarenin üzerinde 2300 metrekareye yakın bir alan var orada.
0: Evet. Son
1: 8 metre yüksekliğinde ve kolonsuz.
0: Hı hı.
1: Bu kongre merkezlerinde çok aranılan bir özellik.
0: Kesinlikle.
1: Bahsettiğiniz gibi. Ve bunun dışında da çeşitli ebatlarda farklı salonlarımız da var. 6 tane daha salonumuz
0: evet.
1: var. Sadece düğün ya da kongre seminer anlamında değil, fuar alanı hı hı. anlamında da kullanabileceğimiz bir yapıya sahibiz.
0: İş dünyasına da aslında tabii, hitap edebilir.
1: Tabii. O da şehre ayrı bir tabii. hareket katacak.
0: Odalarımız, belediyelerimiz, farklı toplantı
1: kesin.
0: Yapmak isteyenler için de
1: güzel
0: bir alternatif. Özellikle kendi konseptinde örneği olmayan bir tesis diyebiliriz galiba
1: kesinlikle.
0: Oteliniz
1: kesinlikle.
0: İçin. Bu da büyük bir yenilik. Örneğin hayırlı olsun dileklerini yazanlar ve çok merak ediyoruz diyenler de var.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Onlara da mutlaka bir vesile ile görmelerini tavsiye edelim.
1: Herkes bekler.
0: Projenizin şehrimize de etkileri söz konusu. Bunu
1: kesinlikle
0: bir kere
1: öyle.
0: Daha altını çizelim.
1: Evet, kesinlikle öyle. Dediğim gibi biz konaklama deneyiminin yanında bir şehir deneyimi de sunmak istiyoruz. Çünkü daha sonra da buraya gelmelerini bekliyoruz ve birebir tanıtımla ilgili etkiyi hat safhada kullanmak istiyoruz. Uzun süreli konaklamalarda özellikle işte 4 gecenin üzeri konaklama, 5 gecenin üzeri konaklama gibi paketler oluşturmaya çalışıyoruz. Şehrin hem doğal güzelliklerine hem de tarihi özelliklere sahip olan yerlerini de o misafirlere göstermekle ilgili bazı kurgularımız, planlarımız var.
0: Evet.
1: bu mutlaka şehrin her noktasına faydası olacak.
0: Kesinlikle. Bir kez daha bayramda ilk gün Özcan Deniz'in, evet, üçüncü günde Sıla'nın sahne alacağını, evet, da söyleyelim. Evet. Rezervasyonlar da galiba dolmak üzere.
1: Gayet iyi gidiyor. Konaklamayla ilgili rezervasyonlar gayet iyi gidiyor şu anda.
0: Buradan bu sanatçıları özellikle izlemek istiyorum diyenler de biraz acele etsinler diyelim.
1: Evet.
0: Sayın dinler, enine boyuna tesisinizle ilişkin güzel bilgiler aldık sizden. İlave etmek istediğiniz hususlar varsa onları alalım. İlerleyen günlerde yine sizi ağırlayacağız. Gelişmeleri mutlaka duyurmaya devam edeceğiz. Buyurunuz.
1: Memnuniyetle. Dediğim gibi çok kapsamlı bir tesis geliyor. Özellikle şehre çok büyük katkıda bulunacak yapıda bir tesis geliyor. Biyolojik göletiyle, içerideki outletleriyle, barlarıyla, restoranlarıyla beraber.
0: Evet.
1: Çok kapsamlı bir tesis geliyor. Ben hem şehre hem de çalışanlara, herkese, hem yatırımcıya hayırlı olmasını dilerim.
0: Güzel bir tesis kazanacağız ve sayın dinlere de katılımı dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: 15 Mayıs değil mi resmi açılışta?
1: İlk misafir kabulümüz 15 Mayıs.
0: Evet. İnşallah bereketli olur ve güzellikleri sizinle ilerleyen günlerde yine paylaşırız.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yakında hizmete başlayacak olan Sinada Resort Termalent Afyon Turizm Koordinatörü Fikret Dinler'le beraberdik. Başka bir programda yine görüşebilmeyi istiyoruz. Hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
6: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: ...99.9... Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de.

0: tadı damağınızda.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altılay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: şanzımanlı arkelikle.
1: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Buydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze. Dünyayı kucak

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: ...8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyon Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söyle anneme. Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Farkı fark ettiğiniz yer.
14: Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Son 2, son 2, 3, 4...

0: Şimdi reklamlar.
1: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
8: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
9: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
10: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir Yolu 3. kilometre, Uydukent Mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220

0: 220 0330.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Çok kıymetli dinleyenler, izleyenler, Cuma Sohbeti programı sevgili sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma sohbetimizde bugün Afyonkarahisar Merkez Vaizanı Mümin Çeliker Hocam'la birlikteyiz. Mümin Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam.
0: Sıhhat ve afiyettesin inşallah.
1: Hamdolsun Hocam, elhamdülillah, siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah, Allah razı olsun Sayın
1: Allah
0: Hocam.
1: Allah versin Hocam.
0: Mümin Hocam, bugün anne konusunu, bir kadın olarak, bir mürebbi, bir eğitimci, bir yetiştirici olarak anne konuları üzerinde duracağız inşallah. Konumuza geçmeden, bu pazar Mayıs'ın ikinci haftası Anneler Günü.
1: Evet.
0: Bütün annelerimizin, başta şehit anneler olmak üzere, günlük kutluyoruz, ellerinden öpüyoruz.
1: Evet,
0: ahirete irtihal edenlere Rabbimden rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.
1: Amin.
0: Annelik dünyada tabii en değerli bir unvan aslında. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz, cennet annelerin ayakları altındadır demiş.
1: Evet.
0: Yani cennetin yolu anneyi razı etmekten geçiyor. Anneyi razı edemeyen cennetin yüzünü göremez diyor bir nevi, yani görse de zor görür. O bakımdan annelerimizi razı etmeliyiz, hoşnut etmeliyiz, bizden memnun olmalılar. Onları hoşnutmalıyız. Diyelim, ben ayet-i kerimeyi ifade edeyim, Lokman suresi 14'ün, ondan sonra sözü size bırakayım. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır diyor Yüce Allah. Lokman suresi 14. ayette hocam.
1: Evet hocam.
0: Bana da ana babana da şükret. Burada ana babaya tabii şükretmekten kasıt teşekkür etmek, onlara minnet etmek, onların üzerimizdeki emeklerinin farkına varmak. Şükür Allah'a olur. Teşekkür insanlara olur.
1: Tabii.
0: Bunun tabii farkını ayırt etmek lazım diyeyim. Sözü bırakayım. Buyurun evet. Hocam.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam siz de buyurduğunuz gibi konumuz bir kadın olarak anne. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ben de pazar günü kutlayacağımız anneler günümüzü hepimizin şimdiden hayırlı olsun inşallah. Bütün annelerimizin de ellerinden öpüyorum. Hocam tabii anne konusu önemli ama anne konusundan ziyade ondan önce İslam dininde kadının yerini de bizim bir belirtmemiz lazım.
0: Tabii ki.
1: Malumunuz İslam gelmeden önce hem

0: Arap Yarımadası'nda hem de dünyanın diğer ülkelerinde kadın herhangi bir değer ifade etmeyen, af buyurun bir mal gibi alıp satılan efendim bir şeydi.
1: Maalesef.
0: Değer görmezdi, hürmet görmezdi, itaat edilmezdi. Efendim mirastan pay almazdı, herhangi bir vasiyetten, herhangi bir nafakadan yararlanamazdı. Yani zihniyet şöyleydi, kadın işte evlenir, çocuk yapar o kadar. İslam geldikten sonra malumunuz kadına gerçek değerini vermiştir. Kadın gerçek değerini elde ettikten sonra zaten annelik ön plana çıkmıştır. Malumunuz İslam dinimiz kadın ve erkek eşitliğinden bahseder. Bunu ön plana çıkartır. Bu minvalde de kadına en fazla değer veren, önem veren din de malumunuz İslam'dır. Tabii anne olabilmek için biliyorsunuz bir aile ortamı lazım hocam. Yani aile dediğimiz malumunuz işte kadın erkeğin evlenmesi ve bunlardan işte bir çocuk dünyaya gelmesi. Biz buna aile diyoruz. Dinimiz aile mefhumuna da önem vermiştir. Efendim toplumun malumunuz en küçük temel taşı ailedir. Aile bozulursa zaten toplum bozulur. Toplum bozulursa devlet bozulur. Dolayısıyla bizim aileye önem vermemiz lazım. Kadın erkek ilişkisine önem vermemiz lazım. Evlilik konusuna daha ayrı bir önem vermemiz gerekiyor hocam. Şimdi diyelim ki kadın ve erkek evlendi, bunların çocukları dünyaya geldi. Efendim bir aile kuruldu ve kadın artık anne oldu. Artık unvanı değişti. Eskiden evin hanımefendisiydi ama gene devam ediyor ama artık anne oluyor. Evlat dünyaya getirdikten sonra. İşte burada o hadisi şerif zaten ön plana çıkıyor hocam. El cennetu tahte ihtamil ümmühat. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi şerifi. Hocam İslam'da dinimizde Kur'an-ı Kerim'de anne ve baba hakkı ön planda çok tutulmuştur. İlaveten hadisi şeriflerde de bu konuyla alakalı pek çok peygamberimizin sözü var ki biraz önce söylediğimiz cennet annelerin ayakları altındadır hadisi. Belki de bu bizim söyleyeceğimiz, anlatacağımız şeylerin özeti gibi düşünün. Burada tabii şu anlatılmak istenmiyor. İşte hani cennet kadınların annelerin ayakları altındadır, onları eziyorlar gibi falan değil.
1: Tabii ki.
0: Cennete gitmek isteyen bir kişinin annesinin gönlünü razı etmesi şarttır hocam. Ya bu şu demek, bir insan ne kadar alim olursa olsun, ne kadar adaletli insan olursa olsun, ne kadar iyi insan olsun ya da ibadetlerini tam manasını yerine getirsin. Yani bizim dört dörtlük dediğimiz bir insan olsa bile eğer annesini hoşnut edememişse, gönlünü kazanmamış ise, onu kırmış ise bu hadisi biz referans göstererek şöyle diyoruz, sen cennete gidemezsin. Bu kişinin cennete gitmesi çok çok zordur. Yani cennete giden yol annenin rızasından geçiyor. Hadiste
1: Tabii.
0: baba ifadesi kullanılmamış hocam.
1: Evet.
0: Anne ifadesi
1: Tabii
0: kullanılmış.
1: ki.
0: Çünkü dinimizde anne hakkı baba hakkından üstündür. Önde gelir.
1: Evet, 3 kat daha fazla diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Bunu da şuradan şey yapıyoruz. Şöyle araya girmiş olayım hocam. Çünkü Peygamber Efendimiz'e bir sahabi geliyor. Israrla diyor bana ne iyilik yapmamı tavsiye edersiniz diyor. Annene iyilik et diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sahabi dönüyor tekrar soruyor. Başka ne annene iyilik et. Bunu 3 defa tekrar ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 4. defa tekrar geliyor. Başka ne yapayım? Bu defa babana iyilik et diyor. 3 defa anne, 1 defa baba Mümin Hocam.
0: Evet, doğru
1: Demek
0: hocam.
1: ki buradan şunu anlayabiliriz. Annenin hakkı babanın hakkına nazaran 3 kat daha fazladır.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Hocam gerçekten de öyle. Bizi dünyaya getiriyorlar. Dünyaya getirmeden önce karnında 9 ay taşıyor.
1: Evet.
0: İlaveten sütünü veriyor, karnımızı doyuruyor. Bizim gelişimimizle o ilgileniyor. Efendim hakkının önde çok olması normaldir. Ben hocam çoğu zaman iş yerine giderken görüyorum orada okullarda işte kadınlar, annelerimiz evlatların yanına alıyor, okula götürüyor.
1: Tabii.
0: Yani çok az hocam baba, 2-3 kişi belki
1: Evet.
0: ama geri kalan tamamı annedir.
1: Anneler.
0: O yüzden annenin hakkı hakikaten ödenmez hocam.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hocam şöyle bir ayet var. En'am suresinde. Rabbimiz buyuruyor ki işte size Allah'ın haram kıldığı şeyleri anlatayım mı? İfade ediyor. Sonra da kendisi cevaplandırıyor Rabbimiz. Diyor ki bir ona Yani bana şirk koşmayın. Demek ki en büyük günah Allah'a şirk koşmak.
1: Evet.
0: İkinci olarak anaya babaya iyi davranın. Üçüncü olarak da çocuklarınızı öldürmeyin. Şimdi alimlerimiz diyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim'i ifade ederek, referans göstererek Allah'a isyan etmekle, Allah'a şirk koşmakla anne babaya asi olmak eş değer anlamındadır. Yani bir kişi ha Allah'a eş koşmuş, şirk koşmuş, dinden çıkıyor zaten biliyor, insanlar biliyorsunuz.
1: Evet, tabii ki.
0: Ya da anne babasına asi olmuş, düşman olmuş. Onların bedduasını almış. Hocam hiçbir farkı yok. İkisi de hemen hemen günah olarak eşittir.
1: Birbirine yakın.
0: Hocam biz topluma çıkıp sorsak, desek ki büyük günahlar nelerdir, bize sayın desek, muhtemelen içkiyi, kumarı, zinayı, dedikoduyu, yalanı, bunları sayarlar ama inanın çoğunun aklına anne babanın kalbini kırmak aklına gelmez.
1: Evet.
0: Halbuki bu da onlar kadar hocam.
1: Evet.
0: Büyük bir günahlardan birisidir. Ona göre bizim dikkatli olmamız lazım. Hadis-i şeriften yine Peygamber Efendimiz ümmetine diyor ki size büyük günahları haber vereyim mi? İşte Allah'a şirk koşmak diyor Peygamberimiz. Ana babaya itaat etmemek ve yalan yere şahitlik etmek. Bazı hadis kitaplarında da yalan söylemek şeklinde ifade buyuruyor.
1: Evet.
0: Şimdi hocam anne ve baba malumunuz bizim üzerimizde en fazla hakkı olan insanlardır. Okulda nasıl öğretmenin bizim üzerimize hakkı varsa, iş yerinde amirimizin nasıl bizim üzerine hakkı varsa, kadın ve kocanın birbirine üzerine nasıl hakları varsa, aynı şekilde de anne ve babalarımızın da bizim üzerimize hakları vardır. Dolayısıyla anne ve babasının hayır duasını almayan bir kişinin, hocam çok açık ifade etmek gerekirse, şu iki yakasının bir araya gelmesi hocam mümkün değildir. Malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadisi var ama bu konuda yine önemli bir sözü var. Diyor ki anne ve babanın düzeltiyorum hocam, Allah'ın razı olduğu insan anne ve babadır. Dolayısıyla evet, anne ve babanın yaptığı dua sanki peygamberin yaptığı dua gibidir. Hocam bu önemli.
1: Tabii.
0: Anne ve babanın evladını yaptığı dua sanki peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Evet. Nasıl ki peygamberimizin ve diğer peygamberlerin diğer ümmetlerin yaptığı dualar nasıl efendim reddedilmez, kabul olunuyorsa anne ve babanın evladına yaptığı dua da aynen böyledir. İlave

peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Nasıl ki peygamber peygamberimizin ve diğer peygamberlerin diğer ümmetlerin yaptığı dualar nasıl efendim reddedilmez, kabul olunuyorsa, anne ve babanın evladına yaptığı dua da aynen böyledir. İlave baba öyle değildir hocam. O yüzden soracak ve dinini öğrenecek. Tabii o

0: O yüzden soracak ve dinini öğrenecek. Tabii o, şimdi hocam hitap çok önemli.
1: Elbette.
0: Yani bakın, bırakın biz babamızı çiğnemeyi, ezmeyi, babamızın önümüzden, onun önünden gitmeyi bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şekilde şey göstermiyor hocam. İdare etmiyor.
1: Evet, meşru göstermiyor.
0: Aynen hocam, evet. Aynı şekilde. Bir de şu da ifade edelim. Biz bunu defalarca söylüyoruz vaazlarda, hutbelerde. Anne ve babaya itaat etmek hocam bir lütuf değildir. Bir ihsan değildir.
1: Evet.
0: Anne babaya itaat etmek farzdır. Bu bizim zaten evet, asli görevimizdir. Tabii. Mesela genelde insanlar biliyorsunuz Ramazan hani zekatlarını verirler. İşte zengin olan kişi, fakir olan kişiye zekatın verdiği zaman sanki ona bir lütufta bulunmuş gibi kendisi hisseder. İşte ben olmasaydım sen perişan olurdun gibi böyle bir duygulara kapılır. Halbuki bizler deriz ki senin verdiğin zekat deriz bir lütuf, bir ihsan değil. Zaten senin asli görevin.
1: Öyle tabii.
0: Allah sana vermiş, sen evet, de fakirlere veriyorsun tabii canım, deriz. Çünkü hocam denge böyle sağlanır.
1: Evet.
0: Denge ancak böyle sağlanır. Dolayısıyla bizim anne ve babalarımıza gösterdiğimiz saygı, efendim hürmet, itaat ne derseniz deyin bir efendim iyilik değil, bir ihsan değil. Değil, bir lütuf değil, zaten mecburiyettir.
1: Evet.
0: Dinimiz zaten bize bunu emretmiştir hocam. Gene Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinden birisi de aynen şöyle: anne ve babalarınıza iyilik edin ki çocuklarınız da size iyilik etsinler.
1: Evet.
0: Şimdi tabi bugün görüyoruz, huzur evlerinde kalan pek çok yaşlı büyüğümüz var. Üzülüyoruz hocam. Ara ara bize gidiyoruz, ziyaretlerine gidiyoruz. Eskişehir'deyken ben çok da giderdim. Siz de muhakkak gitmişsinizdir.
1: Evet, tabii.
0: Oradaki o yapıyı görüyorsunuz. Evet. Ortamı görüyorsunuz. Üzülen insanları görüyorsunuz.
1: Tabii.
0: Onlarla hocam görüştüğümüz zaman, konuştuğumuz zaman bize bazıları şöyle derdi. Hepsi olmasa da, hocam ben ektiğimi şu anda buluyorum. Çünkü ben zamanında anne ve babama sahip çıkmadım. Onları korumadım. Ne zaman ki ben el etekten düştüm, çocuklarım büyüdü. Şimdi aynısını onlar bana yapıyorlar. Hocam malumunuz Arapların güzel bir sözü var. Derler ki men dakka dukka. Yani eden bulur hocam.
1: Evet.
0: Bir insan hangi yanlışı yapmışsa aynısını kendisi de bulur. Anne ve babaya itaat etmediyse Allah da ona göre bize bir evlat verebilir.
1: Evet.
0: Asi bir evlat verebilir. O yüzden bizler evlatlarımıza, çocuklarımıza iyi örnek olacağız ki anne ve babamıza sahip çıkacağız ki yarın da onlar bize sahip çıksınlar.
1: Evet.
0: Hocam malumunuz ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek onu takip eder.
1: Evet, evet.
0: Peygamber Efendimizin hocam malumunuz kendisi öksüz ve yetim olarak hayatını devam ettirmişti. Doğmadan önce babasını Abdullah'ı, doğduktan sonra çok küçük yaşlarda annesi Amine'yi kaybetmişti. Ve Peygamberimizin malumunuz süt annesi büyütmüştü. Yine o küçükken ona sahip çıkan bir kadın var hocam. Adı Fatma binti Esed.
1: Evet.
0: Bu Hazreti Ali'nin de annesi. Zaten Peygamberimizin de akrabası. Fatma binti Esed hocam gerçekten Peygamberimizi bu eldir, bu yabancıdır dememiş. Küçüklüğünden beri hep sahip çıkmıştır.
1: Evet.
0: Hatta Peygamberimiz diyor ki ben yemezdim, o bana yedirirdi diyor. Kendi yemez, bana yedirirdi. Kendi içmez, bana içirirdi diye bir ifadesi var. Kendi çocuğu bile değil ama sahip çıkmış efendim.
1: Evet.
0: Peygamberimizin ona hitabı da çok önemli, hep de ifade etmiş. Ya bugün çoğu insan kendi annesine anneciğim demiyor. Peygamberimiz üvey annesine bakın anneciğim şeklinde evet, hitapta bulunuyor. Bu kadıncağız hocam tabii vefat ediyor. Bakınız burada hani şeye bakın, hürmete bakın.

çok önemli hep de ifade etmiş. Ya bugün çoğu insan kendi annesine anneciğim demiyor. Peygamberimiz üvey annesine bakın anneciğim şeklinde evet. hitapta bulunuyor. Bu kadıncağız hocam tabi vefat ediyor. Bakınız burada hani şeye bakın, hürmete bakın. Peygamberimize bu kadıncağız

0: temsilcisi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kadına verdiği değer. Birçok dediğiniz gibi günümüzde öyle örnekler var ki annesine değer vermeyen, annesini ötekileştiren, annesine olmaz hitaplarla ifade eden, yani babalara mesela işte babalık, moruk,
1: evet,
0: affedersiniz bilmem, değişik hitaplarla ifade eden kimseler varken Peygamber Efendimiz kendi annesini bırakın, süt annesine, sizin de ifade ettiğiniz gibi bakın küçük yaşta üstlenen Ebu Talib'in hanımı Hazreti Fatıma'ya yine ihtiramda, saygıda, evet, hiçbir zaman kusur etmemiş yani.
1: Evet hocam, doğrudur.
0: Evet.
1: Çünkü Peygamberimiz de annesiz büyüdü, o şeyi hep hissetmiştir. Ama bu mübarek kadınlar Peygamberimize o annesizliği hiçbir zaman yaşatmamıştır.
0: Evet.
1: Hocam şöyle bir hadis de var. Bu da önemli. Yine Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Bir gün diyor Peygamber diyor yanımda uyuyordu diyor. Bir anda uyandı diyor. Dedi ki ben biraz önce rüya gördüm. Rüyamda da hocam sahabenin ismi Harise bin Numan. Harise, evet, bin Numan'ı gördüm diyor. Bu genç bir sahabe. Bu diyor cennetteydi diyor. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah bu Harise bin Numan yani ne yapmış olabilir ki sizin rüyanıza girip de cennete gitmiş olsun?
0: Evet.
1: Hangi ameli işledi? Hani ben zannettim ki diyor herhalde çok namaz kıldı ya da çok oruç tuttu ya da çok hayır hasenat yaptı ki herhalde böyle Allah bunu mükafatlandırdı. Dedi ki diyor Peygamber hayır dedi. Ya Ayşe, sahabelerim içerisinde efendim annesine en iyi davranan oydu diyor.
0: Hmm, evet.
1: O yüzden dolayı annesine en iyi davranan bu kişi olduğu için diyor Allah diyor bunu benim rüyama cennete gitmiş olarak gösterdi.
0: Evet.
1: Hocam büyük bir şeref değil.
0: Yani cennet anaların ayakları altındadır hadisi burada şey buluyor, vücut buluyor.
1: Kendini
0: Efendimiz Aleyhisselam rüyasında görüyor.
1: Evet, evet hocam, yani bu herkese de nasip olmaz.
0: Tabii
1: büyük elbette. Bir lütuf gerçekten.
0: Evet.
1: Gene hocam malumunuz bizler tabi mezhep olarak Hanefi mezhebindeyiz.
0: Evet.
1: Hanefi mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri. Bu mübarek zat hocam Irak'ta Bağdat kentinde orada zaten ikamet ediyordu. Ticarette uğraşıyordu ama alim bir zat. Fıkıh ilminde gerçekten zirve yapmış bir insan. Döneminin halifesi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne bir görev tevdi ediyor. Ve Ebu Hanife de bu görevi kabul etmiyor hocam. Elini tersiyle reddediyor.
0: Evet.
1: Kadılık görevi, yani şimdi günümüzün hakimliği hocam.
0: Evet.
1: Büyük bir görev aslında. Tabi o zamanki halife
0: Osmanlı döneminde de Şeyhülislam diyebiliriz
1: tabii,
0: belki.
1: Aynen hocam. Yani yüksek bir makam.
0: Yüksek makam. Yani hakimlik orada biraz
1: belki
0: küçük kalır.
1: Aynen hocam.
0: Evet.
1: Büyük bir makam.
0: Hmm.
1: Belki de Anayasa Mahkemesi'nin başkanı gibi düşünüyorum.
0: Tabii yüksek yargı.
1: Çok yüksek bir yargı.
0: Yani yüksek yargının başında,
1: evet,
0: yer alıyor.
1: Orada. Ki o insanlar hocam gerçekten...
0: Ki fetvaları hani... onlar veriyor.
1: Evet, evet.
0: Onların fetvalarına göre insanlar hareket ediyor. Olur dediklerini yapıyorlar. Olmaz dediklerini yapmıyorlar. Bir nevi onların ağzından çıkan yasa gibi.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet. Aynen hocam. Şimdi Ebu Hanife Hazretleri görevi kabul etmeyince... dönemin halifesi bunu artık kendisine bir hakaret olarak kabul ediyor ve Ebu Hanife'yi hocam zindana attırıyor.
0: Evet.
1: Ve maalesef orada aylarca Ebu Hanife'nin biz zindanda işkenceye maruz kaldığını biliyoruz. Hatta vefatının da bu işkencelerden dolayı olduğunu biliyoruz.
0: Evet, doğru.
1: O esnada hocam şimdi normalde biz olsak başımıza böyle bir olay gelse hep kendimizi düşünürüz. Çünkü işkenceye maruz kalıyorsun. Ama bakın Ebu Hanife hocam bu bambaşka bir uygulama yapıyor. Etrafındaki insanlara diyor ki sakın ha diyor, sakın ha anneme benim burada yattığımı, işkenceye maruz kaldığımı söylemeyin. Anneciğim çok üzülür.
0: Evet. Kendisi düşünüyor, annesini düşünüyor.
1: Aynen öyle hocam. Hmm. Yani bu insanların işte bizimle arasındaki fark budur hocam. Allah dostlarının böyle bir farkı.
0: Tabii tabii. Yani onu bazılar diyor ya, onlara da güzel bir cevap oldu sizin bu örneğiniz. İşte diyorlar mezhep imamlarının ayrıcalığı farkı nedir gibi. Ki zaten İmam-ı Azam Ebu Hanife de, İmam Şafii de, İmam Malik de bizim mezhep kuruyoruz diye ortaya çıkmamışlar.
1: Tabii hocam.
0: Onların
1: tabii.
0: Görüşleri birleştirilmiş, bir ekol olmuş, bir mezhep olmuş. Yani gidilen yol olmuş. Tabii Kur'an, hadis, sahih hadis var orada. İnsan oradan da takip edebilir ama bunlar bir şeye bağlıyor. Yani bir terbiye, bir eğitime bağlıyor veya belli bir disiplin alıyor konuyu. Yani istediğin sen hani

0: Hanefi, Şafi, istiyorsan herhangi birine tabi olmazsın. Şimdi mezhepleri çok eleştirenler var. Bir de mezhepsiz bir İslam projesi de var mesela. Yani işte İmam-ı Azam Ebu Hanife karşımızda büyük bir örnek. Hemen hemen hepsi bunlar bedel ödemiş büyük zatlar, büyük insanlar yani. Onlar bir paye de beklemiyorlar. Mezhep imamı gibi vesaire. Kendi hayatlarında böyle bir şey de yok zaten.
1: Yok hocam. Hiçbir menfaat elde etmemişler. Evet. Kaldı ki hiçbir mezhep imamı hocam, hadi ben bir mezhep kurdum, benim peşimden gelin demiyor.
0: Öyle bir şey yok. Evet tabii ki.
1: Hep söyledikleri şu olmuştur. Ben Kur'an'dan, peygamberin işte hadisinden fetvalar veriyorum. Eğer hani benim söylediğim şeylerde yanlışlık olabilir, illa ki ben de insanım, o zaman benim sözümü bir kenara atın.
0: Tabii tabii.
1: Falanca işte hocaya tabi olun ifadenin kullanmışlardır.
0: Evet, Kur'an'a sayı hadise uymuyorsa benim sözümü almayın.
1: Aynen hocam.
0: Bu yani ölçü Kur'an ve sayı hadistir
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii. Ama biz hocam malumuz bu da bir proje. Eskiden işte bu mezhep düşmanlığı zirvedeydi. Şimdi onu bitirdiler. Sıra şu anda hadisi şeriflere geldi.
0: Evet.
1: Peygamberin hadisleri tamamen uydurmadır şeklinde, sünnet uydurmadır şeklinde.
0: Yani Kur'an bize yeter deyip orada
1: şimdi o geldi
0: hadisleri
1: hocam.
0: Devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Dünyanın hadisi var. Tamam. Yani hadis alimleri bunu zaten araştırmışlar. İçinde uydurma hadisler, mevzu hadisler, zayıf hadisler bunlar zaten çıkarılıyor. Bunlarla amel edilmiyor.
1: Evet hocam.
0: Yani amel edilecek hadisler bellidir. Ki onlar da Kur'an'a uygunsa amel edilir. Kur'an'a uygun değilse onunla da amel edilmez. Değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii hocam. Yani. İlla ki içerisinde zayıf ya da uydurma dediğimiz hadisler illa ki vardır. Zaten biz bunu reddetmiyoruz.
0: Evet.
1: Zaten o yüzden de hani Kur'an'a da bakıyoruz.
0: Tabii.
1: Kur'an'la çelişiyoruz da zaten kabul etmiyoruz.
0: Tabii elbette. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Bu proje şu anda yürüyor hocam.
0: Evet.
1: Mezhep işini bitirdiler. Hadisleri şu anda tümden inkar ediyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi sıra Kur'an'a geldi. Kur'an da bize yeter. Efendim tefsir okumaya da gerek yok. Sadece malini okusak o bizi cennete götürür diyen
0: evet,
1: bir
0: bunlar bir proje dediğimiz gibi.
1: Evet.
0: Allah bu projeleri tabii tamamlatması onların
1: amin.
0: Ellerinde patlasın diyelim.
1: Amin hocam. Bu noktada da Müslümanların hocam uyanık ve zeki olmaları lazım.
0: Elbette elbette.
1: Öyle.
0: Tabii.
1: Çünkü hocam din herkesten maalesef öğrenilmez.
0: Evet.
1: Evet hocam. Şimdi yine Şah-ı Nakşibend hocam malumunuz Allah dostlarından birisi.
0: Evet.
1: Kendisi. Bu mübarek zat şöyle bir vasiyette bulunuyor hocam. Diyor ki ben öldükten sonra, vefat ettikten sonra benim kabrime ziyarete gelenler önce annemin kabrine ziyarete gitsinler, sonra benim kabrime gelsinler şeklinde bir vasiyeti var. Şimdi belki bu da anne hakkıyla alakalı söylenecek hocam en güzel sözlerden birisidir.
0: Tabii, tabii.
1: Düşünebiliyor musunuz? Bugün Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin annesinin ismini sorsak hocam çoğumuz bilmeyiz.
0: Evet.
1: Onu biliriz. Ama o annesini ön plana
0: itiyor. Ne güzel.
1: Gene malumunuz hocam bugün sokaktaki bir vatandaşı çağırsanız ya peygamberimin döneminde yaşamış 10 tane sahabe say deseniz çoğu insan sayamaz. Ama bir insan var ki hocam belki sahabelerin ulaşamadığı o şeye ulaşmış. Bunlardan birisi hocam Veysel Karani.
0: Evet evet.
1: Veysel Karani biliyorsunuz sahabe değil.
0: Değil.
1: Aslında peygamber döneminde yaşamış ama maalesef kendisini görememiş.
0: Evet, Yemenli bir sahabe.
1: Evet hocam gariban bir insan. Peygamberi çok görmek istiyor. Efendim ama işte annesinden bir türlü izin alamıyor. En sonunda annesinin gönlünü yapıyor ama annesi hocam malumunuz bir şart ortaya koyuyor. Diyor ki evladım tamam gideceksin oraya ama kapıyı çalacaksın. Peygamberi gördün gördün. Tanıştın hemen geri geleceksin.
0: Evet, görmezsen geri dönüp geleceksin.
1: Aynen hocam şartı bu.
0: Evet.
1: Efendim belki o da bir ilahi artık bilemiyoruz.
0: Tabii tabii evet.
1: Belki öyle bir ilham geldi o kadıncağıza. Ve Veysel Karani hocam Yemen illerinden kalkıyor Arabistan'a geliyor. Efendim peygamberi görmek istiyor. Kapıyı çalıyor ki Hazreti Ayşe kapıyı açıyor. Peygamber maalesef yok. Hı. Bakın anneye verdiği bir söz var.
0: Evet.
1: Normalde hocam belki sen ben olsak ya birkaç gün kalalım ne olacak ki?
0: Annemiz... Buraya kadar gelmişken görelim.
1: Evet. Annemizin gönlünü alırız.
0: Deriz yani biz.
1: Deriz hocam. Ben muhtemelen derdim.
0: Ben de derdim. Yani.
1: Ya annemin evet, gönlünü ben nasıl olsa alırım derdim ama hocam o söz vermek var ya bambaşka
0: evet,
1: bir şey.
0: Tabii tabii. Evet.
1: Madem ki diyor, ben anneme söz verdim. Peygamberi göremedim deyip hocam geri dönüyor. Peygamberi görse, muhabbet etse, sohbet etse sahabe olacak.
0: Evet.
1: Ve o şerefi kaybediyor hocam malumunuz. Tabii döndükten sonra peygamberimiz Veysel Karani'nin geldiğini haberdar oluyor. Ama hocam herkese yapmadığı bir şey yapıyor biliyorsunuz. Ona hırkasını gönderiyor.
0: Evet.
1: İnan hocam pek çok sahabe hocam bu olay olduktan sonra şöyle derlermiş. Ya keşke sahabe olmasaydık da Veysel Karahan gibi olaydık da keşke peygamber hırkasını bize verirdi.
0: Değil mi? Evet.
1: Hocam büyük bir şeref.
0: Ne büyük bir şeref.
1: Çok büyük bir şeref.
0: Ta bölünmedi yeniden Yemen'e gönderiyor.
1: Aynen hocam.
0: Götüren de Hazreti Ömer'le Hazreti Ali değil mi?
1: Evet hocam. Ayaklarına kadar gidiyorlar.
0: Evet hocam. Ne büyük bir şeref.
1: Yani hocam. Dediğim gibi hocam biz bir sahabe sayın desek 10 kişi sayamayız. Ama Veysel Karahan'ı bakın şu anda herkes bilir.
0: Herkes biliyor evet.
1: Evet. Tabii. Hocam bu olayın altında da bakın o kadıncağız var. Annesi var.
0: Anne var değil mi?
1: Evet. Belki annesi böyle yapmasaydı bizim haberimiz bile olmayacaktı
0: tabii
1: hocam.
0: Evet. Oraya ziyarete gelen sıradan bir kişi görünebilecekti. Çünkü Peygamber Efendimiz'i dünya kadar insan görmeye geliyor.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: O da görmemiş dediğiniz gibi bekleseydi, görseydi çok bir yer belki olmayacaktı. Ama onun annesine verdiği söz tutması onu çok daha yüceltiyor.
1: Evet hocam. Anne böyledir hocam.
0: Evet,
1: annenin
0: evet.
1: Hakkı ödenmez.
0: Tabii.
1: Eğer anneler bize bir şey söylüyorlarsa hocam altında illaki bir hikmeti araması gerekiyor.
0: Tabii,
1: evet. Hocam tabii annemizi babamızı seviyoruz ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize sevgiyi dille de göstermemizi istiyor hocam.
0: Evet.
1: Yani mesela diyor ki bir hadisinde sevdiğinizi belli edin diyor.
0: Evet.
1: Yani en azından hani seni seviyorum şeklim hitapta bulunuyor. Bugün biz maalesef hocam belki öyle yetiştik.
0: Evet.
1: Kültür olarak biz sevdiğimiz insanlar seni seviyorum diyemiyoruz hocam.
0: Evet, çok zor bir şey hakikaten.
1: Evet.
0: Yani zor, aslında zor değil ama bu eskiden gelen bir şey. Kırılamıyor. Neyse günümüzde çok o kadar değil. Mesela günümüz nesli biraz daha bunu kolay ifade ediyor ama yani sizler bizler onu mesela
1: evet, hocam,
0: bunu çok mesela maalesef yaşayamadık. Çok söyleyemedik. Yani biz de sevdiklerini mesela özellikle anneler mesela söylerdi ama babalar zaten söylemezdi. Yani bizler de tabii söylenmediği için bizler de ifade etmekte zorlanırdık. Yani bu zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seven insan sevdiğini söylesin
1: evet,
0: diyor.
1: Evet, aynen.
0: Söyleyin diyor. Sevgi ishar gerektirir. Ortaya çıkarılması gerekir. Yani tamam içinden seviyorsundur ama karşısındakine söylemekten sonra onun senin yani o senin sevdiğini nereden bilecek? Seni seviyorum. Çok zor bir şey mi yani? Sen benim evladımsın. İşte mesela kızımsın, oğlumsun bunu veya işte annesine
1: evet,
0: anneciğim anladım. Seni çok seviyorum. Anne çocuğuna oğlum kızım seni çok seviyorum. Yani çok zor şeyler değil bunlar yani.
1: Evet. Ama maalesef diyemiyoruz. Mesela evet. Peygamberimizin şimdi örnek verelim. Hazreti Ayşe'yi peygamberimiz tabi ayrı bir sevgi besliyor. Ayşe annemize hocam peygamberimizin hitabı hep Zehra'm şeklinde olmuştur. Zehra'm da çiçeğim demek.
0: Tabii çiçek manasında.
1: Evet. Lokman aleyhisselam biliyorsunuz hocam Lokman suresinde de geçiyor. Oğluna hitap ederken hep evlatçığım, oğulcuğum,
0: gözümün nuru,
1: evet hocam,
0: biricik evladım diyor.
1: Yani hani bizim gibi çocuk,
0: evet.
1: Evlat filan değil hocam.
0: Evet.
1: Oğulcuğum. O cuğum eki bile bizim
0: yani
1: evlatlarımızın
0: sevgi ifadesidir.
1: Sevgi ifadesi
0: yani
1: hocam.
0: Evet tabii ki yani oradan oğlum demek ayrı, oğulcuğum demek çok farklı
1: çok
0: bir şey yani. Evet.
1: Karşı tarafta da
0: kızım demek fark, kızcağızım demek çok farklı
1: evet.
0: Şeyler.
1: Ya da hadi kız gel demek.
0: Evet tabii.
1: Hocam çok
0: evet,
1: farklı.
0: Tabii.
1: Yani ağzımızdan çıkan her şey hocam bizim için çok önemli.
0: Evet.
1: Kelimeler ifade ederken buna dikkat etmemiz lazım.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimizin hayatını kendimize örnek almamız lazım hocam.
0: Evet.
1: Bakınız Peygamberimiz Hazreti Fatıma annemiz Peygamberimizin kızı ziyaretine geldiği zaman ayağa kalkıyor Hazreti Fatıma'nın için
0: evet.
1: Ayağa kalkıyor hocam. Onu öpüyor, seviyor ve baş köşe oturtuyor. Neden? Hem kızı hem de anneydi malumunuz Hazreti Fatıma annemiz.
0: Evet.
1: Evlatları vardı. O da bir anneydi. Efendim bunların hayatını hocam biz
0: evet.
1: Eğer
0: programımızın iyi bilmezsek, son dakikalarını hocam toparlayalım.
1: Evet. Hocam son olarak şunu da ifade edelim. Dinimiz kadına evvela kendi hakkını iade etmiştir. Arkasına belki de herkese nasip olamayacak olan bir nimeti yani annelik nimetini vererek hatta cennete giden yolu annenin üzerinden geçtiğini ifade etmiştir. Bize düşen görev hocam annelerimize, babalarımıza, efendim atalarımıza saygılı olmak, onların dertleriyle ilgilenmek, efendim onları sevdiğimizi belletmek.
0: Evet.
1: Hatta eğer maddi durumları kötüyse onları o şekilde yardım etmek. Ya ben de artık hanem ayrıldı. İkimizin de kesesi farklı. Ben sizin ihtiyacınızı gideremem dememeli. Onların ihtiyaçlarını hocam yerine getirmek, onlara iyi davranmak. Kur'an tabiriyle hocam, malumunuz Kur'an'da anne ve babadan bahsederken onlara öf bile demeyin diyor.
0: Evet evet tabii. Ana babana öf bile deme.
1: Evet hocam, yani dövmek
0: sözü. Onlara güzel sözle onları azarlama diyor.
1: Yani bırakın kötü davranmayı, öf evet. bile demenin haram kılındığı, yasak kılındığı bilerek anne ve babamıza saygılı olmamız lazım. Hocam bu noktada da pazar günü kutlayacağımız Anneler Günü'nde şimdiden tekrar hayırlı olsun. Annelerimizin hepinizin de hepsini de elinden öpüyoruz. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin.
0: Evet hocam. Evet hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Anneler Günü kutlayalım. Bu arada pazar günü önemli bir haftada başlıyor. Engelliler Haftası. Evet. 16 Mayıs'ta Engelliler Haftası, Dünya Engelliler Haftası diye geçiyor. Ülkemizde de birçok etkinlikle kutlanacak. Kutlamadan ziyade burada engelli kardeşlerimiz, engelli çocuklarımızın, engelli insanlarımızın farkında olmak, farkına varmak, onların hayatta tutunabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermek anlamlıdır. Engelliler Haftası'nda bu vesileyle kutlayalım diyelim ve programımızı tamamlamış olalım. Ömer hocam çok teşekkür, Allah razı olsun. Ben çok kıymetli dinleyenler üzerinden Cuma Sohbeti programı sonuna katılımlarına ve verdiği bilgilerden Ömer hocama çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlere tekrar saygı ve muhabbetle selamlayıp hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal.

0: Telefon 0507 836 48 31.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termodür
2: ya da öz bir günü unutamayacağım.

0: yayınları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Gün FM 99.9.

0: şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
1: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlan.

0: Reklamlarınız Gül FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün Efendim 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre,

0: Mercimcile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncila çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: ...8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres, Ciğerci Bahçe.

0: ettin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

efendim Soner Arıca Biz isimli şiirini 2005 yılında yayınladığı Benim Adım Aşk albümünde seslendirmişti. Biz de dizelerini sizler için okuduk efendim. Yüreklerinize armağan olsun. Aynı zamanda bu şiiri okuyunca dünyaca ünlü performans sanatçıları Ulay ve Marina geldi aklıma. İki performans sanatçısı birbirine aşık olursa ne olur? Dolu dolu yaşanmış birçok sanat eserine ilham olmuş büyük bir aşk hikayesi olur. Birbirinden efsanevi performansa eşlik eden bu ikilinin aslında en büyük hayallerinden biri Çin Seddi'nde bir performans sergilemekti. Tam bu hayale doğru giderken özel sorunlar nedeniyle ayrılık kararı alırlar. Sanatçı ayrılığı da bir başka oluyor değerli şiir dostlarım. Çin Seddi'nde sırt sırta verip zıt yönlere giderek ayrılıklarını ilan ediyorlar. Biz şiiri bu buruk hikayeyi anımsattı aslına bakarsanız bana. Ve yayın ekibimden rica edeceğim, bir Soner Arıca eseri çalabilirsek, ki evet teşekkür ediyorum. Güzel de bir Soner Arıca eseri, Soner Arıca'yı andık, onu da yad etmiş olalım güzel bir eserle. Sonrasında efendim ben Deniz Serkan Yılmaz, Zeynep Bekle Beni, Beni Bekle şiiriyle efendim sizlerle olacağım.

şu benim sesim. Çizip çizip siliyorum sesimi. Birden odayla dışarısı birleşiyor. Ve birleşir birleşmez çıkarıp cebinden büyük aynasını gök. Bir istasyonda yolcularını bekleyen insanlar gibi hafifçe gülümsüyor bana. Elimi sallıyorum içimden, buruk içimden, belli belirsiz. Efendim, Edip Cansever'in Cemal'in iç konuşmaları şiirini buluşturduk yüreklerinizle. Kısa ama çok çok güzel, tadı yüreğimizde kalacak kadar güzel bir şiirdi. Bugünden bakıldığında onun için her kuşaktan şiir okurunun olduğu kadar şiirle ilgili, hatta ilgisi olmayan okurlarının da ilgisiz kalmadığı, kalmayacağı modern Türkçe şiirinin birkaç şairinden biridir efendim Edip Cansever. Bu güzel dizeleri de yüreğimize bastık. Yolumuza devam edelim. İş yerlerinde, evlerinde, araçlarında bizlere yarenlik eden sizler, sizler de hoş geldiniz.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Ozan, sitem et, kırıl bana. Beni geç vakit, tek başıma suya yolla. Bahçede yüzünü öteye çevir, güle hayret ediyormuş gibi yap. Gülümseyerek konuş da başkalarıyla, somurt avluda sadece ikimiz kalınca. Kızıp en sevecen adımlarla üst-

éjszakának. Kim bana kıymazsan bile bilir. Dünya dedikleri samut küp. Acılar tıkandıkça bende hep seni seslendirir.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

önünde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim dalları, neyleyim yar yollarına dökülmedik dilleri, neyleyim. Yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Ya, ya, canımın çekirdeğinde diken.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler, Serkan Yılmaz'la Dizelerin.

Şimdi bütün çocukların elma bahçelerinde dağıtır saçlarını bir serin rüzgar. Ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar. Salıncaklar sallanın. Artık karanlığı hiç sevmiyorum. Aydınlıkta çocukların masal gibidir gözleri. Ve bir avuç suya benzer ince yüzleri. Işıklar yanın. Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde. Çocuklar da öylesine güzeldir uykularında. Sayıklayınca sanki güller açılır sularda.

Yavuz Bülent Bakiler Üstadımın en sevdiğim, en önemli çocuk şiirlerinden biridir efendim. Yüreklerinize gecemizde armağan olsun. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, kral ve kraliçelerim. Efendim sizler de hoş geldiniz. İki güzel ezgi sizlere de armağan edelim ve yolumuza devam edelim efendim.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Gamze gamze bir gülüver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka. Benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden, dilimden sakınır sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek, mehtabı birlikte seyrederek, benimle bir rüya kuruver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden, dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. Ah değerli dostlar, var mıdır bilmeyenimiz diye soru bile sormak istemiyorum. Hepimizin bildiği güzel bir şarkı. Efendim sözler Sezen Aksu'ya ait. Söylemeyen kalmamıştır bu güzel şarkıyı. Müsaade ederseniz bugün de ben bir şiir eşliğinde bu şarkıyı sizlere söylemek istiyorum. Müsaade var mı yayın ekibim? Varmış, tamamdır. Hadi bakalım. Birlikte söyleyelim.

sebepsiz sevmektir aşk. Nedeni olmadan bağlanmaktır birine. Gözlerine baktığında erimektir içten içe. Ellerini tuttuğunda titremektir tüm benliğinle. Hatta sarılamamaktır utançtan.

Çünkü utanmaktır sevmek aslında. Sevmek nedir aslen? Ölmek mi uğruna? Yaşamak mı onunla? Sevmek mi ömür boyunca? Yoksa ayrılmak mı gerekince? Nedir insanı başkasına bağlayan? Güzelliğin mi? Bilmez kimse bu soruların cevabını. Kimi sever güzelini...

0: Gün Efendim, Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.